0: tunay taşma pahan, anu tunay taşma hata.
1: Lakın anı, lakın anı, lakın anı.
0: Lakanda Radio ITN.